Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok

gülsün yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmur bir ağaç gibi ıslak hiç kimsenin

aç ki göz, hiç kimsemsin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç ki ıslak, hiç kimsemsin ki nesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.

U perin ev meşbes Nıxur yer gel gelken Oğç kişer Gelken yer kuru aşalı Hünçün yer oğ Kütabı U yer pşoğa çoltunar evi Andes anhet Gorçin U kusuz bin Arnak burin Gımıdnen meçkahını yiyin U merlayin gıdak neru Alik neru Bak

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuanihu, Şeve Rakın Bizuanihu. Ma bendesto, eiro esto suba chenio, venda na shima hemminan, wair veji.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesin ku tama deve xazanin ji bo Amedê.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slav u Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamım bir vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Radyo Venk.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.
3: Kayhebu.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Wave.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Le bajarı diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha mades bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanın. Jibo amede.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve Demokratik Toplum sürecinin NATO zirvesi ve bölgesel güç boşlukları üzerinden şekillendiğini belirten siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu, yeni bir NATO'nun batı kanadının oluşmaya başlayacağını göreceğiz dedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Abdullah Öcalan'ın Umut Hakkı kararının denetimini etkisiz bir şekilde yürütülmesinin uluslararası mekanizmaların yaşadığı krizi gösterdiğini belirten avukat Ebru Akkal, Abdullah Öcalan'ın süreç bakımından artık hukuki statüsünün tanınmasının da zorunlu olduğunu söyledi. Silahların imha edildiği 11 Temmuz'daki tören, 50 yıllık mücadelenin dönüm noktası olarak nitelendiren Eşber Yağmur Dereli, Abdullah Öcalan'ın derhal özgürlüğe kavuşması gerekir, artık burada ayak sürecek, erteleyecek bir şey kalmamıştır dedi. Sürecin en çok işçiler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, işçiler insanca yaşamak istiyorsa barışın sağlanması için mücadele etmek durumundadır dedi. Cezaevinde görüşüne gelen annesinin dilini unutmuşsun, insan dilini unutur mu hiç sorusunun ardından Kürtçe çalışmalara yönelen aktivist Muhittin Altın, süreç kapsamında temel müzakere başlıklarından birinin Kürtçenin statüsü olması gerektiğini belirtti. NATO protestolarında gözaltına alınan avukatlar serbest bırakılırken farklı tarihlerde gözaltına alınan 200'e yakın kişi emniyette tutulmaya devam ediliyor. Kürt sinemasının yaşadığı sorunları, Kürt halkının yaşadığı sorunlardan bağımsız ele alınmayacağını belirten yönetmen Hüseyin Karabey, "Biz Kürtlerin bir ütopyası var ve bu bir çıkış yolu bulacak," dedi. 10 Ekim Barış Derneği, NATO zirvesi kapsamında Ankara'da alınan yasaklar nedeniyle her ay yaptıkları anmanın 129.sunu İzmir'de gerçekleştirecek. Komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi erişime engellendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak hafif raylı sistem projesinde hazırlıklarını hızlandırdı. 20 istasyonlu hatla günlük 100 bin yolcunun taşınması hedeflenen projenin inşaatına 2027'de başlanacak. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğrayan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Ardahan'da aniden etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte görülen dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kısa sürede etkili olan dolu ekili alanları beyaza bürürken birçok üreticinin emeği de zarar gördü. Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Şırnak Cizre'deki Guti İmparatorluğu'ndan kalan 6000 yıllık Burca Belek'teki restorasyon çalışmaları 4 yıldır bitirilemedi. Ilısu Barajı nedeniyle Mişar Ovası'nı Sirt merkeze bağlayan Botan Köprüsü'nün sular altında kalmasıyla 45 dakikalık yolu 4 saatte gitmek zorunda kalan yurttaşlar köprünün yapılmasını istedi. Mardin'in Kızıltepe ve Dargeçit ilçelerinde 2 çocuk yaşamını yitirdi. ABD'nin İran'a son 2 günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün gece İran'da yaklaşık 90 noktayı vurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3.811'e yükseldi. Uluslararası Göç Örgütü'nün Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre 2014 yılından bu yana Amerika kıtasındaki göç yollarında en az 1449 kadın yaşamını yitirdi. Aynı dönemde göç güzergahlarında hayatını kaybeden ya da kaybolan toplam göçmen sayısı ise 11.492 olarak kaydedildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.87, Euro 53.73, gram altın 6189 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wang.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecinin NATO zirvesi ve bölgesel güç boşlukları üzerinden şekillendiğini belirten siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu, yeni bir NATO'nun batı kanadının oluşmaya başlayacağını göreceğiz dedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Abdullah Öcalan'ın umut hakkı kararının denetimini etkisiz bir şekilde yürütülmesinin uluslararası mekanizmaların yaşadığı krizi gösterdiğini belirten avukat Ebru Akkal, Abdullah Öcalan'ın süreç bakımından artık hukuki statüsünün tanınmasının da zorunlu olduğunu söyledi. Silahların imha edildiği 11 Temmuz'daki tören, 50 yıllık mücadelenin dönüm noktası olarak nitelendiren Eşber Yağmur Dereli, Abdullah Öcalan'ın derhal özgürlüğe kavuşması gerekir, artık burada ayak sürecek, erteleyecek bir şey kalmamıştır dedi. Sürecin en çok işçiler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, işçiler insanca yaşamak istiyorsa barışın sağlanması için mücadele etmek durumundadır dedi. Cezaevinde görüşüne gelen annesinin "dilini unutmuşsun, insan dilini unutur mu hiç" sorusunun ardından Kürtçe çalışmalara yönelen aktivist Muhittin Altın, süreç kapsamında temel müzakere başlıklarından birinin Kürtçenin statüsü olması gerektiğini belirtti. NATO protestolarında gözaltına alınan avukatlar serbest bırakılırken farklı tarihlerde gözaltına alınan 200'e yakın kişi emniyette tutulmaya devam ediliyor. Kürt sinemasının yaşadığı sorunları, Kürt halkının yaşadığı sorunlardan bağımsız ele alınmayacağını belirten yönetmen Hüseyin Karabey, "Biz Kürtlerin bir ütopyası var ve bu bir çıkış yolu bulacak" dedi. 10 Ekim Barış Derneği NATO zirvesi kapsamında Ankara'da alınan yasaklar nedeniyle her ay yaptıkları anmanın 129.sunu İzmir'de gerçekleştirecek. Komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi erişime engellendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kent ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak hafif raylı sistem projesinde hazırlıklarını hızlandırdı. 20 istasyonlu hatla günlük 100 bin yolcunun taşınması hedeflenen projenin inşaatına 2027'de başlanacak. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğrayan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ardahan'da aniden etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte görülen dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kısa sürede etkili olan dolu ekili alanları beyaza bürürken birçok üreticinin emeği de zarar gördü. Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Şırnak Cizre'deki Guti İmparatorluğu'ndan kalan 6000 yıllık Burca Belek'teki restorasyon çalışmaları 4 yıldır bitirilemedi. Ilısu Barajı nedeniyle Mişar Ovası'nı Sirt merkeze bağlayan Botan Köprüsü'nün sular altında kalmasıyla 45 dakikalık yolu 4 saatte gitmek zorunda kalan yurttaşlar köprünün yapılmasını istedi. Mardin'in Kızıltepe ve Dargeçit ilçelerinde 2 çocuk yaşamını yitirdi. ABD'nin İran'a son 2 günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün gece İran'da yaklaşık 90 noktayı vurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3.811'e yükseldi. Uluslararası Göç Örgütü'nün Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre 2014 yılından bu yana Amerika kıtasındaki göç yollarında en az 1449 kadın yaşamını yitirdi. Aynı dönemde göç güzergahlarında hayatını kaybeden ya da kaybolan toplam göçmen sayısı ise 11.492 olarak kaydedildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece,
Elazığ 34 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.87, Euro 53.73, gram altın 6189 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, fîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberanî neyan vernişmadî. Zanyarî siyasî Eren Aksoyoğlu Diyarkert prosesi açtı u cemaati demokratikî hete kombiyeşi berzi NATO'yu u venga iktidarı herimira yeni şekil kerdiş uva mado bivineke baskero jovani NATO'yik nevedes be şekil grevtişi keno. Avukatı Ebru Akkale, Diyarkert Komite Veziran E-Konseyi Avrupa der haki kararı haki hiviye Abdullah Öcalan'ı da faaliyeti kemir ayrabenu unu zinişani krizi organizasyonu miyane teviyo. Akkale vake sabane prosesi naskerdişi statüyü hukukiye Abdullah Öcalan'ı edi mecburiyo. Veziri Karizari Mustafa Çiftçi aşkera ker çarçıya tedbirani zirve NATO'yı Ankara'yı da 4400 keseke bir sebebi sucani cihaciyan yeni cigerayış amey tepiştiş. Avukatı ke vera protestoy NATO'yı da amey bir desben kerdiş varadiyayı labelin izdedi sekeseke vakti cihaciyan da amey bir tepiştiş emniyette yeni vındarnayış. Komele açtığı desi teşrine verene bir sebebi kadehiyanike çarçöve zirve NATO'yı da Ankara'da mekerdiş, yatkerdiş şehrisi Vistunevne Nari İzmir'de de organize bir kero. Yani Ciper Sayışık'ta kadehiyi derbaz bir eşi teberi velati nevis rojlama geranike Ahmet'te yeni muhakeme kerdiş, ancak kadehiyi niyame ve darıtış. Kaza Suriye Amedi'den berdimike esnaflıktır münakaşa kert u rastı her işe çektar yame. Müdahaleyken veşhane de amey kerdiş, helas nebi. Elihte Aduro Kemiyane depo yani markethane herimi de veciya bir müdahaleye ekiban amet afenayiş. Kaza Cizirya Şırnakı'da Xabata Restorasyonu bir cabeleke 6000 sarı kemiyane imparatoriya gutyan ramenda 4 sarıyo kene kediyena. Bi sebebi abendi ılısu demeke perda botaniyake deşta mişari merkezi sertiri giredana bine avademende hem ulatıcı mecbur eke rayri çorusu panj dakikan bıkası çar saatan derbaz bir kere nese medire vaştike vapırda anci bir ovraştış. Kazayani Kosseru Kerborani Mirdini de bi sebebi cihacan dututi dünyaya hubedelnayı. Vezareti Kari Teberi İrani Dımayık İngiltere Tahran Sucdar Kertke Herema İngiltere'de Henderi Rojnameger U Muhalifan'da faaliyeti siyaseti U Tehdi Tankeno Balyo Zipili İngiltere Higo Şordur daveti vezareti kert. Dımayı Herişani de Hetima Benedeya U İrani de Selek Vezir U Veziri Kari Teberi Katari Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani U Veziri Kari Teberi İrani Abbas Arakçı bi telefonu pivine işkert. Aşkereyde Amebatışke Teurbiyayışı İrani Boğaz Öğür Mizide Tesir Veşi Asayışı Keno U Herikbari Miyanvelati Fineno Bine Rizki. Vakuri paytaxtı Yunanistan'ı Atina'da miyani kargek parçayını ve saytan'da adır ve ciha udı ciragran çarkesi birindar bi. Ve hıstına ve şiha dünya hiç yer kert eke tedbir ile skinere grevtüş hata sara daha zar upancasına ne ve şiha kanseri sarada brazo hirsu 5 milyon kesan. Goştari azizi Mame Peynye haberani hu bimane ve şide.
1: No, Veng, Veng is small.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Efserokê Komeleya Hukûk Nasîn ji bo azadiyê Serhat Çakmaz texas kir ku kanûna çerçeve ya ku tê çaverekirin divê bi aqilmendiya kolektîv were amadekirin û divê mekanîzmeyê ku bêçekkirin û vegera endamên çekdarên rêxistinê bi welatê wan rêk dike û her wiha garantiyên kanûnî ji bo entegrebûna wan di civak û siyaseta demokratîk de bihewîne. Editora Nûçeyên T24 Buse Söğütlü û editora Oda TV'ye Ceren Erdoğdu Kuberiya Civina Bülent Anlaçay'ı hatıbun binçavkırın biçavdari adadveri hatın berdan. 331 endamên Partiya Komunîst a Tirkiyê ku di 5 tirmehê de li Enkereyê di xwepêşandan Anlaçay'ı de hatıbun binçavkırın sevkî dadgehê hatın kirin. Wezareta Parastina Netewê îragihand ku xerca xîzmeta leşkerî dê di nivê duyemîn ey sala 2026 de 472653 TL be. Atölyeya müzîkê ya Gerok ku ji hêla konservatuara bajêr a Arem Tigran a şaredêriya bajarê mezin a Amed Evetê birêvebirin li navçeyên sûr û farxînê çalakiyên hunerî li derxistin. Şarideriya Bajarê Mezin a Amedê dê dewreyeke destpêka etnomüzikolojî yê li dar bixe ku müzîkê di çerçeveya çand, civak, dîrok, nasname û jiyana mirovan de vedikole. Welatiyên 18 salî û jortir dikarin di navbera 9 û 19 tirmehê de ji bo perwerdehiya teorîk a 12 hefteyan ku dê bi zimanê kurdî were dayîn serlêdan bikin. Serokê Komeleya Anatolyaya bê terör Hüseyin Babuş li Qosera Mêrdînê bi tohmeta taciz û gefên li dijî jinek û zarokekê kiriye hat binçavkirin. Dîroknas Sedat Ulugana şeş wêneyên resen ên ku piştî darvekirina Seyid Rıza û hevalên wî de hatine kuşandin derxist holê. Wêneyên ku cara yekem hatin weşandin wekî belgeyên girîng ên ku heta niha derketine holêne. Komeleya Mafê Mirovan şaxa Dersimê daxwaza berdana rêvebera xwe Yaprak Kurban kir û got binavkirina çalakiyên Yaprak Kurban wekî suç an cezakirina wê bi prensîbên dewletek demokratîk a ku bi serweriya hukûkê tê rêvebirin re ne li hev hatiye. Sulava Şeyhan kuvvetli parka xozayı dibin parastın edeye u yek jinavendin heri gring in ekosistema amede te hasıbandın pişti salin direş in hişke sali u metrsiya projeyin bazırgani isal gihişt asla huya heri geş. Sulava ku di salin boride di mehin havine de bi tamami zuhadı bu isal jiberbari nazede ya berf u barane bi awayeke gur u tije diherke. Jiber aloziyên di navbera ABD û Îranê de keştî li Tengava Hürmizê rawestiyane. Rapor nîşan didin ku 6000 deryavan li Tengava Hürmizê asêmane. Wezareta Tendurîstiyê ya Îranê bilançoya êrişên hawayî yên Amerîkayê yên rojên çarşem û pênşemê eşkere kir û ragihand ku 14 kes hatine kuştin û 78 kes birîndar bûne. Deyrişin nû yên havayî yên ABD'de li eyaleta Huzistan a Îranê herikem 3 kes mirin. Artêşa ABD ragihand ku wan not hedefên leşkerî xistine mafizên şoreşê jî diyar kirin ku wan êriş birine ser baregehên ABD yên li Kuveyt û Bahreynê. Em gihiştin davya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha me dest bi çekirna lehmecun fide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama deve khazanin, jibo amede.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: bu yana çocukça düşe kalka derlenip toparlana oy dili oy dili.
1: Radyo Vey.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veyn.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'nin Özgür Özel'e verdiği destekle bilinen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. NATO zirvesi öncesi Adana, Antalya, İstanbul ve Bursa'da gözaltına alınanlardan 8'ine ev hapsi verildi, 32 kişi tutuklandı. Gürcistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun sim karta ilişkin raporu tamamlandı. Rapora göre Gürcistan 9 kaybolduktan sonra kart aynı model bir telefondan kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı lise giriş sınavı tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuzun yayımlandığını duyurdu. Süper Lig'de fikstür belli oldu. Ahmetspor ilk maçını kendi sahasında 14 Ağustos'ta Erzurumspor ile oynayacak. Diyarbakır, Suriçin'de yapısal sorunların telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açtığına dikkat çeken Mimarlar Odası önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Önerilerden bazıları şöyle: tarihi şehir merkezinde gerçekleştirilecek tüm planlama ve uygulamalarda koruma amaçlı imar planı esaslarına uyulmalı ve koruma ilkelerini zedeleyecek müdahalelerden kaçınılmalıdır. Tarihi kent surları ve burçlarındaki restorasyon çalışmaları bilimsel koruma ilkelerine uygun olarak tamamlanmalı ve yapıların düzenli bakımı yapılmalıdır. Kültürel miras değerleri taşıyan tescilsiz tarihi yapıların alan çalışmaları yapılmalı ve tescil başvuruları resmi olarak başlatılmalıdır. Van'da kardeşlerine yönelik tecavüze bulunan Şeşe'nin yargılandığı davanın duruşması eksik hususların giderilmesine karar verilerek 24 Eylül'e ertelendi. İzmir, Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yol genişletme çalışması kapsamında ağaçların kesilmesine tepki gösteren demokratik kitle örgütleri, doğayı korumanın hak sağlığını korumak olduğunu vurguladı. Batman'dan Antalya'ya tatile gitmekte olan 5 kişilik aile, sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bingöl'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobil önce park halindeki araca ardından da polis otosuna çarptı. Caddeyi savaş alanına çeviren kazada ikisi polis memuru, 4 kişi yaralandı. Kırklareli'nde bir çocuk parkında oturduğu sırada boşandığı eşi YK tarafından silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Çisem Çalkantı ve yanındaki 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra rahatsızlanan Dursun Almamış, Kırım Kongu kanamalı ateşi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aynı hastanede teşhis konulan 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği NATO Ankara Zirvesi bildirgesinde Tahran yönetimine yönetilen suçlamalara yanıt olarak sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyru sefer özgürlüğüne ilişkin iddialar asılsız ve siyasi amaçlı olarak nitelendirilerek kesin bir dille reddedildi. Haseke'deki Telburak Antik Kenti'nde yaklaşık 6 bin yıl önce yaşamış bir bebeğin kalıntılarında çocuk istismarı kanıtları tespit edildi. Filistin'de yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İranlı yetkililer ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can-ı Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'nin Özgür Özel'e verdiği destekle bilinen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. NATO zirvesi öncesi Adana, Antalya, İstanbul ve Bursa'da gözaltına alınanlardan 8'ine ev hapsi verildi, 32 kişi tutuklandı. Gürcistan doku soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun sim karta ilişkin raporu tamamlandı. Rapora göre Gürcistan doku kaybolduktan sonra kart aynı model bir telefondan kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı lise giriş sınavı tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuzun yayımlandığını duyurdu. Süper Lig'de fikstür belli oldu. Ahmet Spor ilk maçını kendi sahasında 14 Ağustos'ta Erzurumspor ile oynayacak. Diyarbakır Suriçi'nde yapısal sorunların telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açtığına dikkat çeken Mimarlar Odası önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Önerilerden bazıları şöyle: tarihi şehir merkezinde gerçekleştirilecek tüm planlama ve uygulamalarda koruma amaçlı imar planı esaslarına uyulmalı ve koruma ilkelerini zedeleyecek müdahalelerden kaçınılmalıdır. Tarihi kent surları ve burçlarındaki restorasyon çalışmaları bilimsel koruma ilkelerine uygun olarak tamamlanmalı ve yapıların düzenli bakımı yapılmalıdır. Kültürel miras değerleri taşıyan tescilsiz tarihi yapıların alan çalışmaları yapılmalı ve tescil başvuruları resmi olarak başlatılmalıdır. Van'da kardeşlerine yönelik tecavüze bulunan Şeşe'nin yargılandığı davanın duruşması eksik hususların giderilmesine karar verilerek 24 Eylül'e ertelendi. İzmir Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yol genişletme çalışması kapsamında ağaçların kesilmesine tepki gösteren demokratik kitle örgütleri doğayı korumanın halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı. Batman'dan Antalya'ya tatile gitmekte olan 5 kişilik aile sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bingöl'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobil önce park halindeki araca ardından da polis otosuna çarptı. Caddeyi savaş alanına çeviren kazada ikisi polis memuru, 4 kişi yaralandı. Kırklareli'nde bir çocuk parkında oturduğu sırada boşandığı eşi YK tarafından silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Çisem Çalkantı ve yanındaki 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra rahatsızlanan Dursun Almamış, Kırım Kongu kanamalı ateşi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aynı hastanede teşhis konulan 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği NATO Ankara Zirvesi bildirgesinde Tahran yönetimine yönetilen suçlamalara yanıt olarak sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyru sefer özgürlüğüne ilişkin iddialar asılsız ve siyasi amaçlı olarak nitelendirilerek kesin bir dille reddedildi. Haseke'deki Telbrak Antik Kenti'nde yaklaşık 6000 yıl önce yaşamış bir bebeğin kalıntılarında çocuk istismarı kanıtları tespit edildi. Filistin'de yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İranlı yetkililer ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Mezgini, şaradariya bajarı mazın ağamadı. Fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel 13-20 roja düşemi. Evare saat 6 nivande. Be beştariya hefserokin dem parti. O hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin vekirna fabrikaya nane gel. Şaradariya bajarı mazın ağamadı. Jibo gele xo, be gele xare.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeve Rakın Bizuani Xo. Zuani ma bindesto, eyro estu sıba çınyo, vengdana şıma hemminan, vayr veci, zuani.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Mezgini, şaradariya bajari mazın ağamadı, fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel, sezde tirmehe roja düşemi, evare saat şaşı nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajari mazın ağamadı. Jibo gele xo, be gele xare.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: No, Venge Schmoe.

وی نادینیم گذره دای که خونا دلال ناشه کنی

0: Reklamlar. Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

Çocukluğum şıraklıkta geçti. Kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm. Çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

Şahmeran, Sedef, Safir ve Kör uyku. Dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm kara değil. Karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı. Çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu. Bir gülistan olsun içindi düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, Sedef, Safir ve Kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsun.

her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

Vay kurban Dağlarının Dağlarının ardı Nazlıdır Uçurum kıyısında incecik bir yol Gider dolana dolana Bir hastan vardır Umutsuz Belki Ayşe Belki Elif Endamı kuytuda başak Memesinin Memesinin altında Bir sancı Bir hain bıçak Ölüm bu Fukara ölümü Geldim Geliyorum demez Ya bir kuşluk vakti Ya akşamüstü Ya da seher Mahmurlukta Bakarsın olmuş olacak Bir hastan vardı Umutsuz Hasreti uykularda Hasreti Soğuk sularda Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri İki mavi kocaman Korku çiçeği Açar Derin kuyularda Dağlarının Dağlarının ardı korkunçtur Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir buludun? Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sabanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar. Urfalı Nazif, mal haraç mezattır. Can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer. Yumuşak ve sert buğdaları. Yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğaz nafaka uğruna haldan düşmüş. Tebdil gezer Dağlarının ardı Nasıl anlatsam Ağaçsız Kuşsuz Gölgesiz Çırılçıplak Vay kurban Kim bu cennet vatanın uğruna Olmaz ki feda Yiğitlik Sen cehennem olsan da bile Fedayı kabul etmektir Cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka budur ol hikayet ol kara sevda seni sevmek felsefedir kusursuz imandır korkunç sabırlı ipin kurşunun rağmına yürür pervasız ve güzel sıra dağları devirir akan suları çevirir Alır yetimin hakkını Buyurur kitabınca Gün ola Devran döne Umut yetişe Dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar Hasretler Bir tek Başak bile dargın Kalmayacaktır Bir tek Zeytin dalı bile yalnız Sıkıysa yağmasın yağmur Sıkıysa uykudan uyanmasın da Bu yürek ne güne vurur Kaçar damarlarından karanlık Kaçar bir daha dönemez Sunar koynunda yatandan Hem de mutlulukla sunar Beynimizin ışığında Yeraltı Her mevsim daha genç Daha verimli Sunar pırıl pırıl Sevil ömrünün En güzel aşk hasadını Elimizin hünerinde Yeryüzü Dolu sofra Gülen anne Gülen çocuklar Bire on Bire yüzle akşama gebe Şafakla doğan iş gücü Yalanım yok Sözüm erkek sözüdür Ol kitapta Öylece yazılıdır. Ol sevda öyledir çünkü.

كلتني بكل بتك بمالا دعوتا يا اهو اهو اسلي بس يا اخ ولا